hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
1: Aras'tan uzak duracaksın.
2: Teoman'dan Aras'la ilgili kararlı çıkış.
0: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
3: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
2: Serhat'ın Hakan'ı tehdidi nereye varacak?
4: Neden yapacakmışım bunu?
3: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
5: Ben bir aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
6: Teoman abisi hayatta.
2: Gizlenemeyecek boyuta gelen Aras ve Teoman'la ilgili gerçekler nelere mal olacak?
6: Aras, Teoman için geldi.
7: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter.
2: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Radyo.de'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her perşembe ve cuma Radyo.de 104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo.de'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Reklam. Radyo D.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo D. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Merhabalar, ben İrem Derici. En iyi şarkılarım.

Radyo D. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Erdek. Marmara bölgesinin sevilen tatil noktalarından biri olan Erdek, geniş sahilleri ve kolay ulaşımıyla karavan yolculuklarının en sık tercih edilen duraklarından biri haline geliyor. Deniz kenarında kamp yapma imkanı sunan alanlar, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Marmara kıyılarında sakin ve rahat bir tatil planlayanlara, Erdek rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Radyo D. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.

0: Ve moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
2: DTS uğraşır.
1: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
2: DTS ile ödenir.
1: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
2: DTS kovalar.
1: Güzel de ne bu ya DTS?
2: Dinleyelim.
3: DTS yani doğrudan tahsil.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: Radyo D. Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
3: Aras'tan uzak duracaksın.
4: Teoman'dan Aras'la ilgili kararlı çıkış.
2: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
4: Sahip olduklarının yarısını istiyorum. Serhat'ın Hakan'ı tehdidi nereye varacak?
5: Neden yapacakmışım bunu?
4: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
5: Ben bir aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
6: Teoman abisi hayatta.
4: Gizlenemeyecek boyuta gelen Aras ve Teoman'la ilgili gerçekler nelere mal olacak?
6: Aras, Teoman için geldi.
7: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter.
4: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Reklam.
13: Radyo D. Radyo D Top 20.
14: 20 numara.
13: 10
14: numara. 15 numara.
13: 4
14: numara.
13: 21
14: numara.
13: Radyo D Top 20.
14: 20 numara.

0: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
7: Radyo D, 104'te, 104'te Radyo D. 11 numara.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Tam Taşçı ve son şarkısı Gidişat bu hafta listemizin 20 numarası.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak. Asa yanına ne zarar.
1: 19 numara.
0: Mustafa Sandal coverıyla Mela Bedel ve 2 tas çorba bu hafta 19 numaranın sahibi.
1: Numara.
0: Hadiseden ara beni. Bu hafta 18 numarada yer aldı.

0: numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş bir basamak yükseldi. Bu hafta 17 numarada İncir Ağacı.
2: Zillana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: 16 numara.
1: Olacak gibi değil ve Ersay Üner yerini korumaya devam ediyor. Haftanın 16 numarası.
3: Olacak gibi değil. Böyle seni kalp tatmadı.
0: 15 numara.
1: Linet ve Sevilen şarkısı meğerse bu hafta yine listemizin 15 numarasında.
4: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm birlikleri.
0: 14 numara.
1: Umur Doma ve Hande Ünsal'dan gel top 20'de 14 numarada.
5: Gel elin adımı bırak gel, bırak gel.
0: 13 numara.
1: Altay bu hafta bir basamak daha yükseldi. 13 numaradaydı Kainat Şahit.
6: Git git git git senin anma.
0: 12 numara.
1: Ankara İkoz ve Beni Al bu haftanın 12 numarası.
7: Beni al kendin gibi yak. Sana yangın ama şakalar. Alevin sarsın gönlümü. Gündüzü al gecelere
0: kal. 11 numara.
1: Sezen Aksu'dan Aşk Dansı. Radyo T Top 20'de 11 numaradaydı. Kum.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Top 20.
1: 10 numara.
0: Top 20 listemizin 10 numarasında Bengü ve Ümit Sayın var. Ya sen gidip de.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsan. Ya sen sevgilim.
1: 9 numara.
0: Berkay ve yeni şarkısı Aslanlar Doğuyor bu hafta 9 numarada.
2: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan, bebek gibi uyurdum. Ayaktayım
1: ağrımda.
0: 8
1: numara.
0: Derya Uludağ'ın şarkısı Hani bu hafta listemizin 8 numarasıydı.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden.
1: 7 numara.
0: Bir Güldün ve Emre Fel.

0: 6 numara.
1: Aleyna Tilki bir basamak geriledi. Bu hafta 6 numarada. Oyuncak gibi.
2: Bir bakışın yeter. Kanarım inan teşhir içinde. Yanarım.
0: 5 numara.
1: Daha önce zirvedeydi. Bu hafta ise 5 numarada karşımızda. Mabel Matiz. Dağılıyorum olaysız.
3: Ara sıra gel bize gel de bir kal.
1: Serkan Nişancı'dan Eller Üzer. Bu hafta listemizin 4 numarası. Elif Buse Doğan istikrarlı şekilde yükselmeye devam ediyor. Yangın yeri bu hafta 3 numarada.
0: Numara.
1: İkilem ve Tuğba Yurt İşbirliği içiyorum ederimize adım adım zirveye doğru yükselmeye devam ediyor. Bu hafta ise 2 numarada.
2: Biri yalancı,
0: bir numara.
1: Ve geldik 1 numaraya. Bu hafta Radyo T-Top 20'de zirveyi Manifest ele geçirdi. İşte Manifest'in Ajda Pekkan İşbirliği Hileli

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Erdek. Marmara bölgesinin sevilen tatil noktalarından biri olan Erdek, geniş sahilleri ve kolay ulaşımıyla karavan yolculuklarının en sık tercih edilen duraklarından biri haline geliyor. Deniz kenarında kamp yapma imkanı sunan alanlar, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Marmara kıyılarında sakin ve rahat bir tatil planlayanlara, Erdek rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo Tek.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la
3: frekans
0: arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo T. Kamu spotu.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: ...250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS, yani doğrudan takip.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçır.

0: dönemde jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: T-Mix. Favori parçaların art arda seninle.
1: Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
6: getir. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. İzmir güneşli 35. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Trabzon yağmurlu 27. Ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Erdek. Marmara bölgesinin sevilen tatil noktalarından biri olan Erdek, geniş sahilleri ve kolay ulaşımıyla karavan yolculuklarının en sık tercih edilen duraklarından biri haline geliyor. Deniz kenarında kamp yapma imkanı sunan alanlar, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Marmara kıyılarında sakin ve rahat bir tatil planlayanlara, Erdek rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
3: Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Gökhan Tepe. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Reklam.
1: Taraf yorgun, müzik istiyor, kafam bir dur.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Hepsi burada, hepsi.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. İzmir güneşli 35. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Trabzon yağmurlu 27. Ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor.
2: Radyo D. Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
3: Aras'tan uzak duracaksın.
4: Teoman'dan Aras'la ilgili kararlı çıkış.
2: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
4: Sahip olduklarının yarısını istiyorum. Serhat'ın Hakan'ı tehdidi nereye varacak?
5: Neden yapacakmışım bunu?
4: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
5: Ben bir aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
6: Teoman'ın abisi hayatta.
4: Gizlenemeyecek boyuta gelen Aras ve Teoman'la ilgili gerçekler nelere mal olacak?
6: Aras, Teoman için geldi.
7: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter.
4: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
11: DTS uğraşır.
10: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
11: DTS ile ödenir.
10: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
11: DTS kovalar.
10: Güzel de ne bu ya DTS?
11: Dinleyelim.
12: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil

Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. İzmir güneşli 35. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Trabzon yağmurlu 27. Ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Erdek. Marmara bölgesinin sevilen tatil noktalarından biri olan Erdek, geniş sahilleri ve kolay ulaşımıyla karavan yolculuklarının en sık tercih edilen duraklarından biri haline geliyor. Deniz kenarında kamp yapma imkanı sunan alanlar, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Marmara kıyılarında sakin ve rahat bir tatil planlayanlara, Erdek rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.

Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Radyo D. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emrefel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.

0: şeyden gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo'da. Hayatın içinde.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeri. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

okuyorum sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan

konuşmadan yürüyelim. Gireyim kola. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yağmur.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden de.

künyem mi? Künyem hanımefendinin kendisinden. Her daim para beklerim bir yerden. Maçları bağlamasa bahis baronları, zengin olacaktın erkenden.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.